Perşan, ne kadar güzel bir kariyer yaşadın. Chula, chula, universal.